0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dengesalar orasida jahon chempionati o'tkazilganda u atayin 4-o'rinni oldi. Chunki g'oliblik shohsupasiga borishga erindi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dengesalar orasida jahon chempionati o'tkazilganda u atayin 4-o'rinni oldi. Chunki g'oliblik shohsupasiga borishga erindi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Cim koça, cimcit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hiç unutamadım, unutamayamadım.

O'zgacha sen bo'laksan Dualarım içre pinxon tilaksan Bilmaysan da senge muhtojligimni O'zingdan ham

0: Çüngen çündü.
1: Çümbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dengesalar orasida jahon chempionati o'tkazilganda u atayin 4-o'rinni oldi. Chunki g'oliblik shohsupasiga borishga erindi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

Bevafa çıdasın, dardımını tartıp kör. Sevginin közü kör, sağınçının tamı şör. Bevafa çıdasın,